0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.

batıyor ama acıtmıyor senin sevdan. Dönüyor aman dünya başım, batıyor aman.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Da Türkiye Radyo'da.
12: Xosume Türkiye'yi zayını Radyo Gayanı.
13: Eter Şia Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
14: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
15: Ait Radyo Voce Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye Ovası.
18: Dipleyer Türkiye'nin Tetiği Radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye. Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
12: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este Radyo Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
14: Zboru wa Glas Otna Türkiye.
15: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
2: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен, ТРТ Кыргыз чек...

TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'ndan Kırgızça berüülördü uktuğunuzdar, bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana, aymaktarda Manas FM'den uğalasızdar. Alemi Türksat 4'a, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erten saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap uğalasızdar. Oşondo ile trt-kırgız.com web barağızga bardık malumatlar jaygaştırılat. Ой пикер сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

Hörmətli radioyunçular, əmniyyə xəbərlərinə salam. Bunda Türkiyə rayonu yanıqları, şunaqla dünya vəziyyəti münasibətlək əmniyyə uçurlarının sələbələrini ortaqlaşımız. Bugünkü mühim xəbərlərimizdən qısaca bazmaları tuvanlıqca. Türkiyə bilən Pakistanın Sadarbistanını xodaş üçün hərəkət göttə. Amerika Avam Palatası əzası Joe Wilson, Məkkə İttifaqının otur şərqinin NATO-si bulalıqını etdi. Guterres Gazze'de uzun müddetli kuruş tahtışı çakırdı. Moskova'ya 650 kuşkusuz av aparat bilen hücum kılındı. İran, Amerika bilen sebep güzüşünün içkanda ahmetinin yokluğunu ilgirsirdi. Radyo noçı aziz dostlar, emdedeklanla bugünkü haberlerimizden tavsiyeli mezmurları da basalım. Türkiye bilen Pakistan'ın Saudi Arabistan'ın kodaşının hareket köttü. Türkiye, Saudi Arabistan ve Pakistan, Mekke dinamisi dairesinde kurulgan ortak müdafiye üçün stratejik siyasi ve müdafiye komitesinin yukarı derecelik siyasi ve harbi emaldarlarının katnışı bilen Riyad'da ciddi yığın çağrılgandan kiyin, düşenme günü ortak müdafiye ramkısını küçaytış için hareket köttü. Mezkur yığın hosilanın Saudi Arabistan karatkın hocumlarından kaysetini avuç aldırgan ve rayon hafsizdeki bulgan endişeler küçaygen bir mezgilde açıldı. Türkiye'de Aşkışlar Ministeri Hakan Fidan yığında 3 devletlerin Saudi Arabistan'ın devlet müdafiyesini kollaşışını taşlandığını kademle hem de rayon karakterlik meselelerine diyalog arkalık dönüş yol bilen el kılıç çağrılarına müzakere kılgallıkını bildirdi. Amerika Avam Palatası azası Joe Wilson, Mekke İttifakı'nın oturuş yerinin NATO'su bulalacaklıkını etti. Amerika Avam Palatası azası Joe Wilson, Mekke ortak müdafiye ehtinamısının oturuş yerinin NATO'su halini şaşırın küçüge iyi kellekini tahkikledi. Cumhuriyetçiler Partiyası'nın azası Wilson, Ami Ortaklış Torbeti XCYP'de ilan kılgan bayanatları, Türkiye, Saudi Arabistan ve Pakistan otursa da imzalanan itibaktaşlık gelişiminin minnettarı kellekini bildirdi. Üç devletin taşıkçılar ministerliği İriyat ötküzülgen Mekke Murabiya İttifakı yığındınken koşma bayanatı ilan kıldı. Bayanatta kollektif murabiye vədilerini icra kılış için derhal erget göydüş. Birlik ikilingen her bir güç ve iktidarlarını hasıl kılınganı kilişimde asasına teminleş, hem de tehditlerine karşı takabül turuş tayyarlık altını küçaytış karaklığın kallıkı bildirildi. Bu dairde tereplerin devlet kanun belgilmeriyle uygun buluş şartı bilen her bir gevdilişini ilgir sürüş takitlendi. İran, Amerika bilen söhbət etkizişinin içkanda əhmiyyətinin yoxluğunu ilgir sürdü. İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan üzüksüz imbargı yürgüzdüğün və kilişimləgi xilabda qıldığın Amerika bilen söhbət etkizişinin içkanda əhmiyyətinin yoxluğunu bildirdi. Tehranda Ermeniyyə Taşkışlar Ministeri bilen görüşkən Pezeşkiyan, Washington hükümetinin diyalog əməz, əksə İranlı və İran qılış nizədi kəllikini əskətdi. O, İran'ın Halkara Atom Energiyası Organı tarafından en köp tekşürülgen dolar polisimi Amerika'nın asasız davala bilen besim kılavuk kalıqına etdi. Pezeşkiyan yine tekşürüş yarayanı da İran'ın alimlerinin eniklap çıkılıp suikast göçer kalıqını kayıt kıldı. O, Amerika'nın mektep hocumları da hayatına ayrılgan balalar için cevapkarlık kıt atılma kalıqını eskertip bırakladı. Her vakit suikast uyuşturduğun, imbargo yürgüzdüğün, besim kıldığın ve kilişimlerini bozulduğun düşman bilen söhbet etkiliş ehemiyetsiz halkımız mı bunu kabul kılmaydı? İsrailiyenin Yordan Deryası'nın garbi kırgızdaki hücumlarda 8 Palestinlik yaralandı. Palestin resmi mənbələri şikayet asırdaki Yordan Deryası'nın garbi kırgızının arkası rayonlarda kanunsuz İsrailiyeli köçmenler ve İsraili armiyası tarafından elip verilgan hücumlara kendigende 8 Palestinlik'nin yaralanıqallıkını bildirdi. Hücumçular ayarlar ve balalarının ölçüge ağan rayon ahalilerine cismani cihetini hücum kıldı. Avtomobillarga ziyan etkizdi. Kanunsuz göçmenler ve ulağa mıra bulgan İsrail armiyası yana nurgun öy ve kotallarga ot koyu etti. Palestin resmi haber agentliği Afan'ın haberine kargandı. İşgaliyet asıdaki Yordan Deryası'nın garbi kırgıkının şimaldaki Kalkaliye vilayeti karışlık immatın yazısıra kanunsuz göçmenler kaltek ve taşla bilen ucum kılgan 4 Palestinlik eğer derecede yarlanıyor.

Yaman kişileri Babıl Mendeb etrafıdaki stratejik noktalarına geldi. Yaman armiyası hükümet kişilerinin hosyla bilen yürgüzgen tokunuşlardan kiyen Dubab nahiyyası bilen Babıl Mendeb boğazı etrafıdaki stratejik noktalarına kulgu çürgelikini cikarladı. Sabah haber agentliğinin haber kılışı devlet kalkını ve cerim gigantları brigadları halk karşılaş görüşüşlerinin kollaşı bilen Taiz vilayetinin garibideki Dubab'ını gelegen. Mezgür kişiler muhim uğurlarını ilgileş arkalık, Hosila'nın Babıl Mendeb'e tutuşuduğun teminleş niyanlarını üzüp taşlıgın. Tokunuşlarda sani enek bulmağın nurgun Hosila ölgen ya ki yarlanğın. Erbi avtomobil ve estahale veren kılıngın ya ki ziyan koçurgun. Guterres Gazze'de uzun müddetlik oruç tahtışkı çakırdı. Birleşken Devletler Teşkilatı Başkatibi Antonio Guterres 7 Oktyabr vakasının 3. yıllıkı harpısıda Gazze'de uzun müddetlik oruç tahtışı çakırıkırı buldu. Guterres Filistinlikle ey makallarının ayrılıp kalış, veyrançılık ve yetersiz insanı yardımla bilin güreş kılvatkan bir peyde oruç tahtışının uzun müddetlik buluşu gereklikini bildirdi. O bayanatıda emni oruç tohtuşunu uzun matlıkla kıldığan, kankülemlik insanı yardımlığa yol koyduğan ve halkıra konumu hürmet kıldığan vakti geldi dedi. Palestinliklerin ayeti zor talapetlerine düşkü gelikini tılığa algan Guterres, İsrailiye'nin irki hırçınçlık oruçu da 74.200'den artık kişinin hayatının ayrılgalıkını eskertti. O yeni Prezident Donald Trump'ın Rusya'çılığı bilen hasıl kılınan vaqtlıq oruç toxtatış kelişiminin yeterlik emaslıqı haqqında agahlandırış berdi. İsrailiye 2023 yılı oktyabrdan başlap oruçlarını rayon xarakterlik evic aldırıp Livan'ın janubini besip aldı ve fevral ayının axırlarında Amerika bilen birlikte İran qarşı bevasita qurallıq toqunuşqa kirdi.

0: Bunlar Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı.
1: Moskova'ya 650 uçkusuz aparat bilen hücum kılındı. Rusya dahilleri Seyşembe günü Moskova'ya kılınan 650 uçkusuz aparatı hücumu da bir kişinin hayatının ayrılıklarını, 6 kişinin yaralı kalıklarını bildirdi. Rayon valisi Andrei Voribov Moskova tarafındaki bir yazıda 20 yaşlık bir yaşının canı kızdan bulgan bu hücumda nurgun öğlenin ziyan uçurgalıklarına çıkarıldı. Rusya'nın TASS agentliği mezkur hücumunu Moskova ve onun atrafına yakın 2 yıl içinde kılınan en çok ikinci uçkusuz aparatı hücumu da sıfatıldı. Rusya bilen Ukrayna yakın kaylada özüra uzun mesafelik hücumlarını cümledin enerjiye ve pol eserlerine karatkan hücumlarını koyuklaştırdı. Bu hücumlar fukravi ulu eserlerden başka Karadeniz'deki parıklarımı nişan kılmakta. Rusya kışpesi yıkılış vatkan bir peyde 2023 yağın ulaşta nişanlarına karatkan hücumlarını küşeytisini planla vatkılıkını cekarladı. Trump, Amerika'nın Rusya'daki gümallık öpke ve basi ve kasını küsü vatkılıkını etti. Amerika Prezidenti Trump, Washington'un Rusya'da dökvat kılınan ve öpke ve basi gümanı kozgan canı zaman bulgan bir vakanı yakından küsü vatkılıkını hem de Moskova'ya yardım bir iki tayyarı kellekini bildirdi. Trump, Düşenbi günü Aksaray'da muhbirlarga bergen bayanatıda bunu naayeti yakından küzdü atımız dehi yenile anıldık dedi. Trump, mezkur ölüm vakasını Rusya için çok mesele edip süpetlip, uzun yıllar ileri öpki yalıqını davalaş tekimi asanıydı. Mikropla bilen bakteriyeli barganları küçüyüp getti. Ama biz ulağa yardım kılımız, ulağa yardım birimiz. Müşindek meseleye düşkelgen her kimge her vaxt yardım birişke teyyarmayız dedi. Amerika Taşkışlı Ministri Marco Rubio mu Washington'un rayonluk özgürlüklerini yakından küsüdü atkallıkını bildirdi. Amerika Merkezi İstihbarat İdarisi İsrailiye'nin içki uğraş kapı gödüşkülü atkallıkını bildirdi. Bir tekrüştürüş döklatı kırgandı. Amerika Merkezi İstihbarat İdarisi'nin mehbi bağlışırı bargan sürü çoğunkırlış vakkanın siyasi, iktisadi ve içtimai parçalanışlarının İsrailiye'nin içki uğraş ya ki devletinin yeminliş kapı gödüşer kılışı mümkünlüğü doğrusu da agalandırış verilgen. İçki farklılış, mavzuluk, analiz, okşamığın stratejilik noktada zerlerine oturup koyuş ve zipsin üstü kalan mutakasitler grupisi Amerika Merkezi İstihbarat İdarisi'nin Kızıl Ücere Bölümü tarafından Ağust ayıda teyelangan. Mezkur bağlaştı, 27. Oktyabr'da ötküzülüşü planlanan parlament saylımı arıp sıra, devlet üçkülü vatkan içki besimlerinin mukumsuz bir şekilde keskiliş vatkalı kesketilgen.

Asaslıq ciddiçilik noktaları arasında iqtisadının eğer derecede çekinişi, devlet müdafiye çıkımının tüsturatı eşi, işgaliyet asadaki Yordan Daryasının garibi kırıqıda kişi vatkanın köçmelle zoravallıqı ve ultra ortodoks Yahurilanın mecburi herbi vezipetinin köçürüm kılınışı bulan cemiyetki küçlük narazlık katarlıkla bayıken. Radyo Noche, aziz dostlar, yukarıda haberle aldığına. Radyonuzca aziz dostlar, tümünde Tarkan icrasıdaki Yap Bir Güzellik namlık nakşını anlayısıyla.

TRT Uygurçu'nun hürmetli kıklasmelleri, bu kıtım yolumuz ne? Türk dünyasının garbi şimalığa, Volga, İdil Deryası'nın ken kırgaklarına buraymış. Haritadan kazanını tapkınımızda emeliyette paketle bir şehir neymiş. Eserler boyu parıklık Türk halklarının, devletlerinin, itikatlarının ve medeniyetlerinin birbirine tutaşkan, uluğ bir tarih sahnesini tapkan bulumuz. Bu ya Tataristan'dır. Ama Tatarların hikayesi paketle kazandı başlanmaydı. Ulanın tarihi nezir sağınımızda Türkistan'ın Irak yaylaklarından tartıp Volga kırgaklarıcı tutuşuduğun uzun ve köp katlamlık bir ötmüşkü düşkilimiz. Kenindik de dıktınla programımız da bolsun. Tatarların tarihi yıldızlarını düşünüş için Volga bilen Kama deryaları kesişken coğrafyaya, Volga Bulgarlar kurgan dünyaya karışık doğru geliyordu. Esirler boyu şimal bilen cenubini, şarık bilen garipini birbirine bağlayan bu şehirle soda ve medeniyet almıştırışının mühim merkezleri buldu. 1922 yılı İslam dininin kabul kılınışı bilen Volga kırgakları İslam medeniyeti bilen güçlü girişte ornattı. Bağdat'tan kegen İbni Fadlan'ın seferimi bu devrinin en mühim tarihi şahitliklerden bir süptüde hatiri gelindi. Bugünkü günde Bulgar şehrinin taşları arzıda aylanğınımızda paketle kadimki bir şehrinin harabelerine emez. Tataristan'ın şekilleştir rol oynayan ulu bir tarihi mirasını körümüz. Ama bu yıldızla tekimi çunkurlağı tutuşudu. Köktürk'le devirde şekillengen yaylak devlet enenesi, arkadan Kıpçak'la yaşayan Ken Yavru Asya sahası ve bu coğrafyada terakki kıyan Türk dilleri Tatarların tarihini kadimki Türk dünyasının ayırıp karmaslıkımızın talep kıladı. Tatarçının Kıpçak grupusu onun ilişimi bu uzun tarihi eriştinin tildeki en canlı izlerden biridir. Bu tarihi cuglanının üstüge Altın Ordu devre koşuludu. Altın Ordu, Çingiz Han kurgan imperiyanın garbi kısımlarda oturgu çıkan ve vakitin ötüşü bilen Türk nüfusu ve medeniyeti küçük boğan uluğ bir siyasi ve medeniyet dünyasına aylanan bir kurulmaydı. İslam dininin tarkılışı bilen birlikte bu coğrafya mühim bir Türk İslam merkezine aylandı. Altın Ordu'nun parçalanışının arkasından Kazan Hallık oturgu çıktı ve Kazan kısa vakit içinde soğuda, hüner sanat, dini ilimle ve edebiyatın mühim merkezlerden birine aylandı. Bugün Kazan Kırım ile de bu farklılık tarihi devirlerinin izlerini bir yerde görüş mümkün. Şehrinin simvollarından biri boğan Sümbike Munari, tarih bilen efsane girelişip ketken hikayeler bilen Tatar haritası da alaydı bir oranğıyge. Kulşırp caması Kazan'ın İslami mirasının günümüzdeki küçülük simvollarından biri süptü de kat götürüp durmakta. Şunu bilen Volga kırgaklarda kadimki yaylak dünyasının siyasi mirası bilen şehirleşken Türk-İslam medeniyeti birbirine koşulur.

özüge has bir tarihni meydana keltirdi. Ama Tatarlarni faqatla tarixiy qurilishlar bilan tanish mumkin emas. Ularning madaniyati bugungi kundami Saban to'yining qizg'inligida, dasturxondagi choyda, chakchakning tatliqligida, she'rlarda va tillarda yashashni davomlashtirmoqda. Saban to'y Tatarlarning eng rangdor va yiltizi chunqur an'analaridan biridir. İsmini Saban, yani yer ağdırışının ağan bu bayram, ötmüşte etiyazlık tirikçiliğinin tamamlanışının aksidin bir emgek ve bereket şatlık süptü tebriklendi. Şatlık meydallarda enenevi köreşle, at beygeleri, yürüyüş ve türlü güç sınaş oyunları ötküzüldü. Müzika ve halk oyunları mı bu kızgınlıkka merahb oldu. Bulup mu köreş deyip atıldığın enenevi Tatar çilişi, Saban toyunun en mühim simvollardan biridir. Ama Saban toy pekatli musabakalı ve oyun tamaşyalarının günü emez. O kişilerini bir yege cem kıldığan, dastıxallarını saldığan, yaşlarının tonuşçığı vesile bulduğan ve ortak bir kuşallıkla emberleşini teminleydiğen ulu bir medeniyet uçuşudur. Bu noktadan Saban toy tuprağının berkitin tebrikleş bilen birge Tatar cemiyetinin hemkarlıkını, hayati küçünü ve kadimki yaylak medeniyetinin bugün gücü itip gelgen en-enlerini mu yaşatmakta. Bu medeniyet dünyasının en küçlük evazlardan biri olsa Abdullah Tokay'ın şiirleri bilen biğan Tatar edebiyatıdır. Tatar dili olsa bütkül bu mirasını toşuyduğun en mühim amillerden biri. Kıpçak korpusu orunlağan bu Türk dili tarih boyunca Arapça, Parasça ve Rusça bilen uçraşkan, farklılık ilibbelerini işletken, ama Türkçe karakterini ve üzgü has kurulmasını saklap kalan. Şunun bilen Köktürklerden Kıpçaklığa, Volga Burgalardan Altın Ordu'a ve Kazan Hanlıkı'dan bugünkü Tataristan'ı tutuşuduğun bu tarih, fakat birli devletinin hikayesi buluştuğunu halkıp, esirler boyu okşaş coğrafyada birbirine ulanan medeniyetlerinin hikayesi kaylanan. Bugün Volga yenel akmakta. Bulgar'ın taşlarda ötmüşün izleri, Kazan'ın koçularda bugünkü hayat, Saban toy meydallarda Tatarlarının kızgınlığı ve öğlede demlengen çayının yanında tıllarının sadası yaşayışın davamlaştırmakta. Tataristan, Türk dünyasının kendi tarih seferdeki mühim biketlerinin biri süptü de Türkistan'dan garip tutuşturan yollarını, yaylıklarının atlık dünyasını, kadimi şehirlerini ve halk nakşilerini okşaş bir deryanın kırığı kadar uçraştırmakta. Tatarlarının sadası bugün bir şiirde, bir mukamda, bir sözde ve bir dastıxanda hayatını davamlaştırış bilen bile, bizge Türk dünyasının fakatli bir coğrafyadan ibaret emeslikini, Şarıktın garip sözülgan uluğ bir medeniyet dünyasının farklılık avazla bilen mevcutluğunu davamlaştırıp atkanlığını esletmekte. Yıldızlardan götürülgen sadala bu kıtım manışındak Volga kırgaklardan yanıramakta. Kiler hepte kayıt görüşkice aman boğaysla hayır hoş. Yıldızlardan yanırgan sadala.

TRT Uygurçanın hörmetli klasmelleri, Türk dünyasının münevverleri namlı programımızın bugünkü bölümünde Budapeşte açılan Türk Gölü Gül Baba hakkında doktorumuz. Gene ondak da halkaralık münasebetler mutkassisi Doktor Cemil Doğaç İpek'nin bu aktik analizine kulak sağayısıyla. Budapeşte küçük bir Türk makberisi zamanın sınaklarına baş egmeyi mevcutluğunu saklap gelmekte. Makbara etrafıda ösken güller fakat bağınılamaz. Esirlerden beri Türk kan sistemisi gengirlerinin kalbini mi bizep gelmekte. Bu makbara Gül Baba nam bilen tonulgan bir Türk tesavvuf rehberinin mengülük aramgahidir. Gül Baba Türk tesavvuf enanesinin en mühim izlerinin biri süpte de bugün mu bir medeniyet ve itikat kövürge vezipsini tepkenmekte. 15. asırının ahırları ve 16. asırının başlarında yaşayan bu kümül insanı Bektaşi talimatına mensup idi. Yani onun menevi silsilsi Türkistan ve Khorasan'da bir sürgen Yeseviye enanesi tutuşattı. Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin Asya yaylaklarında yakkan irfan meşili Hacı Bektaş Veli Katarlık evliyalar vasıtası bilen Anadolu'ya yetkizilgen idi. Gül Baba del şu meşalini kabul kılıp onu yetkizgücülerinin biri gaylangan idi. Bir kolodu kiliç, bir şeyde her daim yeni içilgan bir tal gözünü kısıp yürüydüğen bu mutsevip, zımınlarını kiliç bilen boysunduruş bilen birge, kümüllerini o menevi nur bilen fethi kilişki mesul boğan Alp Erellerinin rehberlerden biriydi. 1531 yılı Sultan Süleyman Kanuni'nin teklifi binaen Gül Baba İstanbul'dan Budun'a vatıldı. Onun vazifesi yeniden fethi kılınan zımınlarda Türklerinin kent kosaklığı namayan kılışıydı. Gül Baba Budun'da bir hanıka kurup kısa vakit içinde etrafına yerli halkın topuldu. Gül Baba kalplerine taht kuruş arkalık hakiki fethini işe aşıyordu. Budun halkı uzun ötmey onu Gül Baba deyip bağırığa bastı. 1541 yılı Budun fethi kılınan dinkilla 1541 yılı birinci sınıfta bir günü camiye özgürtilgen fetih camiyesi Adem bilenlik dolgan idi. Gül Baba camiyedeki tüncü cümle namazını okuyup secde halde de ahiretki sefer kıldı. Sultan Süleyman Kanuni en kımmetlik menevi yoldaşlarının birinin ayrılıp kılışının kaygısı bilen derhal depni mürasımı buyruk çüşüdü. 1541 yılı 2. sınıfta bir günü Şeyhül İslam Ebu Suud Efendi'nin üzü imam bulup okuyan cinaz namazına Sultan

Süleyman Kanuni başçılığındaki armiya ve halkının aldın katağıdaki erbapları katlaştı. Duala gözyaşlarına koşulup gitti. Sultan bu üzüz Türk dervişinin cestini budunun en egiz çokulardan birine depni kılıçını buyurdu. Gülbaba'nın her daim yine de ilip yürgen gülü goya yerge tikilgen bir maysidek şu yerde yıldız tartmakçı idi. Gülbaba depni kılınan bu çokoğa onun hatirisiga dap Gültepe edep isim koyuldu. Bunun vingirçi atılışı boğan Rossa Domb bugün mü şu yerinin namı bulup gelmekte. Türkler o çokoda altı burceklik plan bilen gümbez şekillik bir mekberi yasap Gülbaba'nın hatırısını mengüleştirdi. Mekberinin yanına bir bektaşi hankası kurulup budundaki dervişlerinin merkezi aylantırıldı. Şunun bilen budun fethinin manevi nişanlısı muşu mekbere ve hanka bub kağan idi. Tarih uluq medeniyetlerinin miraslarını ant sanda eğer sınaklağı duçar kılıdı. 1686 yılı Türk hükümranlığı budun din çekingende Gülbaba hankası bu sınaktın özünü sivisini aldı. Kale koldun ketkende düşman güçleri Türk izlerini yokutuş için hankanı veyran kıldı. Mekbere olsa pütülleri yokutulmadı. Ama 1690 yılı bu rayon kurulaşkan Cizvit rahipler terpidin küçük çirkavga özgertildi. Şundaktımı Gülbaba'nın hatırısı budulluklarının kalbinin uçurulmadı. 1770 yıllarda Cizvitler bu rayondan ayrılganda mekbere aldı bilen bir pukranın mülkü götti. Ve 1860 yıllarda Müslüman ziyaretçilerine şerh kaldı çöğütüldü. Vengriyalik ilgisi Jonas Wagner, Osmanlı zimindin kegen ziyaretçilerine ruhsat kılış arkalık bir vapadarlık ülkesini tikildi. Sultan Abdülaziz 1867 yıldaki Avrupa sapır ceryanda bu da pıştık gelip Baba Mekbirisini ziyaret kıyganda körgen menzere ona hayacallandırdı. Çirkav süptüde işletilip atkan bu cayının esli kimlikliği kaytırılışı üçün kürsetini belgen Abdülaziz Han'ın terişçallığı neticesi de 1885 yılı Mekbere kaytırın esli geldirildi. 1914 yılı Vingiriye dairleri Mekbere'ni tarihi yadigarlık deyip ilan kılıp kodaşası kaldı. Kiyince 1960 yıllarda Vingiriye hükümeti Mekbere'ni muziğa ilan durup ziyaret kaçtı. Ama vaktinin ötüşü gelişip bina ziyanı uçurup her tarafına rümunat kılıç zürralığı geldi. Yakın yıllarda Türkiye bilen Vengiriye ortak tarihi miraslarına birlikte gidarçılık kılıç cihette ülgülük hemkarlıkla namayan kıldı. 2014 yılı imzalanan bir gelişim boyunca Türkiye Hemkarlık ve Koordinasyon İdaresi TİKA'nın başlamçılığındaki layihe dairesi de Gülbaba Mekberesi ve onun etrafı toluk rümunat kılındı. 2016 ve 2018 yılları arz edilip verilgan inçik hizmetler neticesi de Mekbere Kuhun heybetine kaytıplı kanmay, yeniga zamanevi bir muzi ve medeniyet meydanı kuruldu. 2018 yılı Türkiye Cumhuriyeti Prezidenti bilen Vingiriye Başministerliğinin birlikte katnışı bilen ütküzülgen heybetlik mürasımda Gülbaba Mekberesi kaytının ziyaretki içildi. Bu içiliş mürasimi fakat bir yadigarlıkning eslik kelishilemez. Belki ötmüşki bo'lgan hürmetning ve ikki millatning o'tirsidagi do'stlikning namoyandisiga aylandi. Gülbaba hem Türk hem Vingir medeniyatida alayda o'ringa ega. Vingirlar uni budunning Gülbabasi deb ataydi. Mashhur Vingir kompozitori Jonu Hoska 1905 yili Gülbaba nomida bir operetta muzikasi notlashtirdi. Vingiriyada kurulgan Gülbaba Fondi her yıl hatırlaş faaliyetleri ütküzü şarkılık bu Türk tesavvuf rehberinin mirasını yaşatıp kenmekte. Gülbaba Avrupa'nın merkezindeki mengülük bir Türk meşeli olup, o fakat kılıç bilenle emez, kumul bilen kurgan medeniyetimizin simvoludur. Bugün Budapeşt'teki onun mekberisini ziyaret kılan herkandak bir Türk, ecdatları yitip gelgen bu yırak diyarga karab bahirlenirdi. Gülbaba'nın siması da insaniyetini kucaklaydıgan umumi kımmet karaşla bilen tonuşudu. Aradın yüzyılla ötken bolsun o Gülbaba'nın nefsi milletimizin vicdanı yaşayışında olmaştırmakta. Anadolu'dan üzülüp gelgen bu gülünün Avrupa'nın bağrıda hele hem yaşayıp duruşu Türk ruhinin mengülük hayatı küçüğünün bir namayendisidir. Onun hayatı bizgi şunu esiltti. Fethi kiliş kilişinin işi boğanda kumulunun işidir. Kalıpla kolgu keltürülmeyi durup kalbi mümkün bulmaydı. Budunda içilgan o Türk golü esirlerden buyan milli kimlikimizge

ve ortak insaniyet gayemizge hele hem nur çeçmakta. TRT Uyghurçinin hürmetli klasmelleri, yukarıda halkaralık münasebetler mutkassisi Dr. Cemil Doğaç İpek'nin analizini anladığında, gelir hafta yana başka yeni münevverlerimiz bilen tonuş kişi aman boğaysla, hayır hoş.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğuçı hem anlığa hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: Të gjithë të dashur, po i lëm për disa minuta në shoqërinë e këngëtarit Gian Bonomo në këngën e tij me titull Çall.
1: Çall ya da gitme ve kal. Dudaklarım da tadın, beni bir tek sen anladın. Şarkımı çal, ya da gitme ve kal. Yolların aşınmış, gitmekten adım adım. Şarkımı çal,

Ben söylerim, bugünün sonu ölüm. Boğazım düğüm düğüm, şarkımı çal.

Türkiye dünyanın medeni mirası topşuru tüzmemizin 40. bölümünde ihtibarımızını Türkiye dünyanın tünyak kün batışına, İdil yılgasının kin yorlarına yöneltebiz. Kartada kozanı topkaş biz şehirnigine tügül, türlü Türkiye cemiyetler, devletler, şanular ham medeniyetlerinin gosırlar davamında urlip kilgen kin tarihi sahnesin aşabız. Bu Tatarstan. Lekin Tatarlarının tarihi barı Kazan bilengine şiklenmi. Olarının tarihine kuz salsak, biz Türkistan'ın Irak dolalarından olup İdil yorlarına kadar süzülgan uzun hem kub kırlı ütken bilen şiraşabız. Tatarlarının tarihi tomırların anlau için İdil hem Kama yılgaları kuşulgan geografiyege, İdil Bulgarları tudurgan dünyaya kuz salırga kerek. Gosırlar devamında bu şehirler tünyak bilen künyakını, künçığış bilen künbatışını tutaştırıp, sevde hem medeni olmaşının mühim üzeklerine eylengen. Bulgarda 922 yılda İslam kabul etilgeş İdil yorları İslam sivilizasyası bilen nıklı beylenişler unaştırgan. İbn Fatlan'nın Bagdat'tan seyahati de bu şırnın en mühim tarihi tanıklıklarının birisi olarak tirkelgen. Bugün Bulgar taşları arasında yürgende biz burungı şehir harabelerine tügül, Tatarstan'nın formulaşuğunda rol oynagan zor tarihi mirasını da kurebiz. Lekin bu tomırlar tağın da tirenrek. Göktürk şırında formulaşkan dola devleti tradisyası, ondan son kıpşaklar yaşayan King Aurazi teritoriyası hem bu geografiyada üsken Türkiye tiller bizge Tatarlar tarihin burungu Türkiye dünyasından ayrılgısız rövüşte korarga mümkünlük bire. Tatar tilinin kıpşak türkümüne kiruü, tildegi bu uzun tarihi beylenişinin en aşırı.

Murat Muratalıyev hem jirli ansambl milli oşlar bilen qorşoldu. Vasil Şeyh Raziyevin birinci eşitip final uzaşak zal hem ezirliknin nişkelibikleri bilen tanıştı. Birinci Türküm delegatsiya Türkmen başı şaharine 30. sentyabrda kildi. Bir neşe gün devamında finalga ezirlik şoraları utkerildi. Finalistler bilen repetisiyalar uzdı. Tatar Kızı 2026 beygesinin finalı 7. oktyabrda Ruhiyet Sorayında uzaşak. 8. oktyabrda Avaz Milli Turistlik Üzegi'nde Jimuşi kızga avtomobil topşurulacak.

Diniye nezaretinde Müslüman gençler için Muslim Quiz okul oyunlarının 6. sezonu açıldı. Bu sezonun birinci oyununda Tatarstan'ın türlü rayonlarından 25 команда katlaştı. Onlar kulinari ülkesindeki bilimlerin barladı. Kitaplarga, tarihka, gürüf adetlerge, milli oşsuğa sorularga cevap verdi. E-Kapitanlar belgesi için mağnesinde küreşke ilendi. 6. sezonda barlığı 7 oyun uzdaru kütüle. Onun 6'sı boyunca komandalar reytingi çıkarılacak. Bir oyun reytingi сыз узашак. Этнографияга багышланган чираттагы интеллектуал уен 2026 жылынын 26 октябринде узашак. Татарча квиз уены 2027 жылынын 1 февралинде узар деп күтүлө. Маслим квиз интеллектуал уен анын максаты Маслим квиз мусулман яшьлерин һәр яклап үстерүү, Русия һәм чит ил мусулман яшьлери арасында дустана элемтәләрне ныгытуу.